Biz Röydönk'ü narın gençlik kurmalıyken biz. Biz iki yolu testi kayraç olup kayraç kurmalıyken biz. 978 bin basa övyanı ağır bir para verip çıkmalıyken biz. Biz 8 milyon 401 bin pensiyonu tutamayken biz. Buna biz görgünde 700 milyon bu Kırgızistan'ın köp nesnesini bitirmeyken biz. Rahim!

2 yıl boyu Mersin'de gidip de ocur gözüktü gittin. Adamlar özlerinin kopku öndüğün, özler tasirin Kırgızstan'da elemez, kriminallık çengeyenin ben hiçbir tutan Evropa'nın pavar aldı yüz yüz geldi. Oşancaktan zar hizmet çapsa alıp, Oşancaktan ölüyü türüyü alıp geldi, divan gösterişti. Bırak, Oşal uçurda bizde Mıralcır'da parlament, Mıralcır'daki bakış deputatlar bir yıl önünde dalınca. Akırı, akırı, el çıkıp, el bardığın orduna koydu. Kriminalın dağı, tam Oşak'ın uğurdağının dağı, başkasının dağı. Yemi, Oşak'ın dili kara köpestör, Rahim Batrayev kokusun korrupsiyonerler, korrupsiyonerlerin atamanı kayardan gelip elden üstüne şıldığında geldi başka bir şey. Ben bugünden başta azatlıkta işlemem. Ben çarandı kovandı dökülü katarı fikrini bildirip koyayım. Ulan aytkanday biz canlı kovandı dökülleri hazır bağırdı yerde düşürka Karapayım elin terenle gülü kaçaklarız. Oğun cakında durgan baban sıdakı, sol cakında durgan atamaya sıdak oldu oyum. Sadır çapar sıdak oldu oyum. Bağırın, elge tağılarak çakıram. Kriminal dağı, akçakırı dağı.